madu. Bambang juri madu. Ajo kumola umani. Baba tunde rajo kumo. Iwo areni.